Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulutlar Intımak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlap yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ulu Güldönüsü'nü şikaşırı, Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Antımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. gününden başlayıp yoluna koyuldu.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklılıkı tanımın bekim uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şincan grup çıkalı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Ulutlar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

İnçin odanında kişiler kum adırlar arasında akırın cürüp çöl tala oyunun tuyundu. Güyru Libo odanında kişiler toğ daryalar arasına varıp dünyanın yaratılıştık mıras bozduğundan üzülündü. Bu yolku mamliket mayramdık esalu mezgilinde Haynan deniz asından kuraktıka çeyin tümün mekindikten toğ tokoyuna çeyinki gök kaynarlı sayakat maydan görünüştörün jarattı. Toğ daryalar arasında bar ele jer çüngo kızılına tolup atamekenin qoz ara aybatu toğ daryalarından üzülüngöç mamliket mayramın kuanıştı ötkörüp şiççibizden dağı özgü өзгөчө сыймыктандык. Шандун Линчиңде кишилер чоң канал кылабында жергиликтен өзгөчө чүйгүн даамдарын татыды. Жаңсу Ченхуда кишилер Хуайжу театр чакан шаарчасына барып, жөрөлгөлүү театр элдик саз сана оюндарынан үзүлөндү. Сычуан Шинжинде Нанхэ дарыясынын эки жээгинде Сычуан Чунчинг эки жердин заттык эмес маданият мурастарын туюну, маданият базары мамкет майрамын куттуктап жаткан

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldönüsünü şikaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, memleketin birlik tüylüğün korku, Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çön cürükte moyunduğunu bekem değil.

0: birgelikte işke giriştirip, el turmuşu çınıgı işin jakşı naqtılu bütürüge çınıgı kepildik kılabız. Qorğos odanı bayıl 98 milyon yuan qarjı salıp, gönü eski qonıştardı özgördü, şar işleri, jol torun tutaştıru, jılılık minen qamdo, su minen qamdo, uğur torunun darajasın östürü siyaqtı tüyündü mildetlerge üyrülüp, 23 gönü eski qonıştı özgördüğünü bütürüp, 1035 tütün turğınğa narp jetkürünü plandap, dubal betinin su ötpöstügün oŋdo. Joldordu dağıldaştıru. Kuğur torun jaŋılığı siyaktuu iş şaralar arkulu, konuştuğun konuş tanuu sapatın jan jaktuu jogorlattı. Uçurda bir bölük türlör bütüp işke giriştirildi. Qorğos odanının turğunu Abdikem Abdijelil mınday dedi. Bayıl konuşubustun jolu, kuğur jolu, jılılık jolu tügöl oŋdoldu. Jaşıldandıru apta ona toktotu ordu geŋirdi. Arğasi jaktarın ayabay jakşı iştedi. Biz dağı ansayın kamsız tura turgan bolduk.
1: Bayıltan beri Abdurrahman rayonu iskelekte üçlördün acatına layık kelgen sapattı özgüçü ayıl çarba tüşümdörün güçe bönüktürüp ayıl çarba tüşümdörünü iş koşunu töp terengde iş koşu çoğuru koşulmanlar kalkağın uzartuğa türtmöktöp büt mamlekette tağısır gücü var ayıl çarba tüşümdörü jana çoğuru daracalı azıq türkü iş koşu bazasının küçöp çıratta. Emi stansiyabız kabarçısı Leymingdin bul jönündükü kabar nuğasıları. Mamreket mayrandıq esaluğu küzgü jiyim terimge tüş geldi. Barköl Qazaq Abdurrahman odanı Kuysu şaharçasındagı tümön moluk bökse toğu, dıykançılık aydosunda mol mömülür butaktarga torup, maşınalar kürkürödü. Komul, tüyündü, jaratkan bökse toğu özgüçü mömü jaşılça, artıqçılıktu tüşümün türü qatarı organik, bey-bey aşkabak çalıp etkey, üzü mezgiline girdi. Deniz dengelinin büyük, temperatur ayırması çoğun, gündün tiyu vaxtı uzun siyaqtuğu artıqçılıktarga sönüp, çergirik, östürgön bey-bey aşkabaktın, Kant kuramı jeterli, etinik bolup, büt mamlekette gerekti üçlördün kızu tosvalı sınayı boldı. Qomul şarı, Veylay, Ayıl Çarba, İlim Teknika açı önüktürü çektü jolptırıq şeriktiğinin orınbasar baş direktörü, Majun Vey mınday tanıştırdı. Uçurda östürgün, Bey-Bey Aşkava Gayantı 6000 moğu jetti. Jaşıl organik Bey-Bey Aşkava Gayantı 4000 moğu. Jalpı tüşüm narkı bolcalı menin 30 milyon yuanga jetüsü kütülüdü. Biz Çungu Ayıl Çarba İlimdir Akademiyası menin birgeleşip sorttuğu izilde bönüktürü jana teknika darajasının östürünü jakşitip, ilim teknikada jaŋırıq jaratuu örüş baylığına sönüp, kesipçilesin sızıl jakşırtıp, market jaratuu dolborun kıldaştırıp, böksü toğu, bey-bey, aşkabağı özgöçö kesipin büt küçü menin soroytobuz. Ayıl çarba tüşümdörü türün moruktürudan sırt, Abdurrahman rayonusunun jer-jerleri kesipçilesin toktoosuz artıp, ayıl çarba tüşümdörü koşulmanın arkın aşırdı. Bayıl Şinjaŋ Çinxı Bio İlim Teknika Çektuu Şeriktigi özündük tizgindö jana çöyrö korgo jabdusun teŋ arımda bütürüp, jerinen jergiliktin Septegül Kalempir bürtükçösünön 20 000 tonnaga jakın керектеди. Жылдык тижарат кирешеси 180 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Абдурахман районунун айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибин жогору сапатта өнүктүрүүн илгери сүрүү аракетин жолго коюп, алдыңкы төп тереңде иш кошуу жабдусун киргизип, жөрөлгөлү иш кошууну өзгөртүп даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн иш кошууда жаңырык жаратып өнүктүрүп, болочок иш кошууну алдын көрүү орундаштырып, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошууну төп тереңде иш кошуу жогору кошулма нарк алкасын узартууну түртмөктөйт. Abdurrahman rayonduk partkom ayıl kışta kızmatına jetekçilik kılığı kürpası işkanasının daimçiler boyunca orınbasar mudur. Abdurrahman rayonduk ayıl çarba ayıl kışta kızmatının orınbasar başçısı Şüytao mınday dedi. 15-5 yıllık jospor mezgilinde çergilikte jetiştürü, sırttan kirgisi, tayanç kadrlarda küştöndürdü beken türüp, türüge bölüp başta kerkanalarda jetiştirebiz. Şinjaŋan şandu jardan beri mekanizminin jakşı paydaranıp, töp soodager çakırıp, büt mamlekettegi başta kerkanalar Şinjaŋa gelü, çirkeştürü kıymılın sızılı ötkörüp, bir türküm ayıl çarba düşündörünü töp tereŋde iş koşu jana azık türük kesiminde serke kerkanalarda jetiştirebiz. Ayıl çarba düşündörünü iş koşu kesimin önüktürü koldo sayasatından jeterlüü jakşı paydaranıp, büt barışta ayıl çarbaga çatıştuu saradan hökümet işleri teylüsün kıldaştırıp, kerkanalarga kadırjam kamsız güç joltup, önüge turgan jakşı hökümet işleri ticaret çöyrüsün jaratıp berebiz.
0: Altın güzdü ile Kaşkar Hoten siyaktu jerlerde Kişalı, Kalempir, siyaktu özgüce yegendere bışıp, özüp deru mezgilin oturlap aldı. Jer jerlerdeki östürü tütündörü jakşı avarayın çıngarmap, güzgüceyim terimden ar türdü kızmatların tartıp dujılıştattı. Emi stansiyabıstın bul jönündük universal kabarınuğa sızdar. Güz şamalı çıgıp, şalı jıtankıdı, çapçal şibabdonu modanı. Tüyçin ru aylındakı tilke-tilke

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldönüsü'nü şıkaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak dalpını usu, memleketin birlik tüylüğün korku, Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

26 yılı 7 aydın 1-2 günden başlayıp yolu koyuldu. Yunfa Ulu Doğru Topluluk'u tanımı Ulutlar İntimağı'nın ne güzel.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulusu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çan cürekten boyunduğunu bekem değil.

Jonghuay Respublikasının ulutlar ıntımağın algı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 ayın 1 günden başlap yolga koyuldu. Japada, karakatta birge bolu, saymık menin namısta birge bolu, ölüm menin ömürde birge bolu, tağdırlaş boluday ortak tulku düşünügün bekem turguzala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulu Intımaklık Tuğusun büyük götürüp, Arlıttın Cumhuriyet çoğu yübülüsünde anardın aşındaydı kız boğurluşusun ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülüğü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düyünöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonghua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölüp sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip,
1: Gansu ölkösü Kulan Odan'dan bolup 1990 jılı tuulgan, 2010 jılı bul kızı Tarbagatay aymagı Savan шаарынан улан уз шаарчасы Сангоң диян кыштагына той жасап келген ал жумушту пахта өстүрүү, уй кой багуудан баштап ар күнү таң жарыбастан эле айдоого чыгып, кажыбас кайратына сөөнүп кыштагыдагы уй бакмачы чоң түтүнүнө айланды.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolğa koyuldu. Jonghay ulutu ortoqtuluğu tanımı ulutlar ıntımağının negizi.

Toğ dairalar arasında bayğu yolu jasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu janırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap yolğa koyuldu. Jonghay ulutu ortaklıkı tanımın bekem uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şinjan grup çıgalı.